0: Tütmez oldu köyümüzün bacası, ne gündüzü belli ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu Almanya.

0: kırmak, madem taksimimde var susuz durmak.
1: Vay deli vay.
0: Senin bahsettiğin yeğenim ojeli parmak. İçin asırlar.

0: Çarp bozulmuş şu devirde terse bak. Ataş kesmiş şu beydeki herse bak. Taş kolmamış şu koskoca karsa bak.
1: Bak beni bak.
0: Köylere git.